0: Bye. Ma, o conference mi? Belgium'e dostan. Hmm. Yap, bye.
1: Bir yere endükü Belgium'e iltinar, onu akıtırız. Nala, ay yedo conference ki...